Bunu kilim tele çuva çobela FM. Jabu Shongwani okopane le Vuyo Mkoina. Arin tatentusi.